tutacak bir gün. Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

Bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi, vuracağım bir gün

Dünyada sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.

uzaklarda kal, acımıyorsam. Hiç düşünme benim ne olur halim, hep uzaklarda kal, acımıyorsam.

0: al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşklar vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur. Kaç

affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir,

Aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yara gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler. Suları çektiler.

Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özleyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim, o da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin.

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev arıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor, adına şiirler döküyorum olmuyor, kalbimi yerinden söküyorum olmuyor, deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor, ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

dağlar oldun, hatıram oldun, sevincim oldun, şarkıma, şarkıma.

baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda.

0: Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni aşk ne hale koydu.
1: İmbat efem damardan kalbe.
2: İmbat efemde şimdi reklamlar.
3: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Gözyaşlarım sokak sokak, mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Günahlar.

Yaşadığım sevinçlerin hasretini çekiyorum. Paylaşamadığım hislerin acısını taşıyorum yüreğimde. Bir sonbahar akşamını anlıyor içimdeki burukluk. En içli şarkıları söylemek geliyor içimden. Feryat edercesine, seviyorum, seviyorum, ölürcesine.

Tanrım dünyaya beni sen attın. Çile

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

neyine güvenirim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan?

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar, seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: sen.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Alemin en iyisinden, damarın merkezinden, ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bu günümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.17. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte

açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

3-5 gün arayıp sormadık diye ne oldu sevgilim? Düşman mı olduk? Her gece gördüğün düşündüm hani. Biricik sevdiğin canımdım hani. Ne oldu sevgilim?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dilek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Yetkin Günü. Sevgili Yetkin, Ankaralı sanatçılarımızdan şahane bir liste göndermişsin. Eline emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Ben de hemen şöyle bir listeye bakıyorum. Ve 3 numaralı şarkıyı kendim için alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Keyifle dinleyeceğiz. Dediğim gibi alkışlar sana gelecek. O güzel yüreğine gelecek. Kiminin ruhu yok, kiminin de kalbi. Yaşarken yaşayalım. Yeni bir gün, yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal. Hayırlı cumaların, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh mis. Masal, bugün bizler için Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız, İmbat canlar için, İmbat FM ailesi ve şu anda yüreğinde hissedip bu şarkı bana da gelsin diyen tam 90 İmbat FM dinleyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Konser listem öbür mesajda olacak diye seslendin Yetkin, hoş geldin. Bence de kiminin ruhu yok, kiminin kalbi. Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin. Hayırlı cumalar dilerim. Ellerinden öperim Masal ablam benim, günaydın. Bugün kalbin sabah güneşine uzanan bir çiçek gibi umutla açılsın. İçindeki güzellik çiğ taneleriyle parlayan yapraklar kadar berrak görünsün. Her anın rüzgarla salınan bir goncanın huzuruyla yumuşasın. Bu yeni gün bir bahçe gibi sana tazelik ve mutluluk getirsin. Hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin, çok özlendin hem de çok Masal ablam. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum, ben iyiyim Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbatçanlara selamun aleyküm, günaydınlar, hayırlı cumalar. Senden iki şarkı istiyorum. Senin yerinde olsam öyle yapmazdım diyorlar. Keşke benim yerimde olmanın sadece aynı ayakkabıyı giymek kadar kolay olduğunu sansalar. Benim yerimde olsaydınız verdiğim kararları değil, o kararlara gelene kadar kaç gece sustuğumu, kaç kez kendimi toplayıp hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğimi görürdünüz. İnsan başkasının hayatına dışarıdan bakınca her şeyin çözümünü biliyor sanıyor. Ama insanın taşıdığı yükü omuzlamadan attığı adımın nedenini anlamak mümkün değil. Benim yerimde olsaydınız belki de ne yapardım demeden önce nasıl dayanmış diye sorardınız. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Paylaştım bile Masal abla benim diye seslendin. Sedat hoş geldin. Aynen öyle. Kimse kimsenin derdini bilmez efendim. Başkalarının sorunlarına çözümlerimiz her zaman vardır ama kendimize gelince uygulayamayız, çözemeyiz, işin içinden çıkamayız. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram, bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşirelerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. Şimdiden musmutlu hafta sonları diliyorum diye seslendin. Zeynel Abidin Bayram, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Haftayı da bitirdik. Ayları, yıllı hafta bitmiş ne ki? Değil mi?

Masal. Bir ay aradan sonra konser sıramız geldi çattı. Başta yine İmbat yönetimi olmak üzere sana, kendim adına ve konser yapacak olan İmbat Canlar adına böyle güzel, böyle bir güzellik için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bugün başta sen olmak üzere dinleyen herkesin bir nebze de olsa yüreklerine dokunup güzel bir konser verebilirim. Şimdiden herkes haklarını helal etsin. Herkese iyi dinlemeler diliyorum. Ölmüşlerimize Allah'tan rahmet. Aramızda olanlara Allah'ım güzel ömürler nasip etsin inşallah diye seslendin sevgili Yetkin. Daha önce bunu benden duymuştunuz. Başkent çocuğuyum. O yüzden şarkıları keyifle dinleyeceğim. Ankaralı sanatçılarımızın o güzel eserlerine son ses kulak vereceğim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. 3 numara, söylediğim gibi kendim için seçtiğim şarkı. Diğer şarkıları da sizler aranızda paylaşabilirsiniz ya da ben de şarkımı paylaşabilirim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Mutlu, huzurlu sabahlar, hayırlı cumalar dilerim. Kazasız, belasız bir gün diliyorum. Can Masal, hoş geldin. İmbat Canlara selam olsun. Senden ricam İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Rıdvan hoş geldin. Krallar Geçidi'nde o güzel şarkıyı birlikte keyifle dinledik değil mi? Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar Masal Hanım. Güzel bir gün, iyi bir hafta sonu diliyorum. Cenab-ı Allah herkesin gönlüne göre versin diye seslenen Sakal Faruk. Faruk abim hoş geldin. Çalışanlarımıza kolaylıklar dileyelim. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Hayırlı cumalar, keyifli yayınlar diliyorum diye seslenen Manisa Özgür Kızılöbek. Özgür'üm sen de hoş geldin. Manisa'ya da selamlar, sevgiler olsun. Masalım ben Yelda Sarıdemir.

Bir. Öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum. Ellerinizin göklere açılıp dualarınızın semaya yükseldiği bu mübarek günde Rabbimden dileğim bütün mahkumların kapıları açılıp herkesin ailesine, çocuklarına, sevdiklerine kavuşmasını diliyorum. Masalım, seni iyi ki tanıdım. Uzaktan bir insana neşe, umut ve enerji verebilen birisin. Bunların hepsinin üstesinden gelmiş, evimize misafir olmuşsun. Hoş geldin bir tanem. Canım kocam, gönlümün efendisi Emre Sarıdemir'e seslenmek istiyorum. Kurban olduğum, her karanlığın ardından bir güneş doğar. Sen bitti dediğin anda Allah elinden tutar. Sen umudunu kaybetme, canımın canı. Her koşulda seninleyim paşam. Buradan bir de eniştem Nezif Tetiğe sesleneyim basalım. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün canlarım benim. Allah'a emanetsiniz. Masalım, Müslüm Gürses'ten bir şarkı. Kocamın severek dinlediği bir şarkı. Dinleyen herkese gelsin diye seslendin. Yeldam, çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki aramıza katıldın. Sevdiklerinizle aranızda köprü kurabiliyorsam, ses nefes olabiliyorsam ne mutlu bana. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı cumalar olsun İmbatçı kardeşlerime. Masal abla yayına katılamadım. Amcam vefat etti. Mekanı cennet olsun inşallah. Bugün ufak ufak sessiz sessiz dinleyeceğim. Karamürsel'den sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Güzel İzmir'e diye seslendin Mümin Başkan. Başınız sağ olsun. Toprağı bol, mekanı cennet olsun inşallah. Aramıza katılamadın diye o güzel yüreğini üzme. Yeterince acın var zaten. Ama bizler her daim buradayız, yanındayız, unutma olur mu? Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Günaydın, hayırlı sabahlar can basalımız, hayırlı cumalar. Ben dinleyemesem de tüm kalbimle sizinleyim. Tüm imbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Yolculuk başladı. Akşama can kardeşim Ayşen Karadağ Soydan ile hasret gidereceğiz diye seslendin. Bizler her gün buradan kocaman kocaman selamlar, öpücükler göndersek de Ayşen'e. Aa, söyleyemedim. Sen de şahsi olarak selamlarımızı ilet olur mu? Oh mis. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nasılsın Can Masal? İyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı rica ediyorum. Bu şarkılar sana, bana, mevsime ve tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım diye seslendin. Sevgili Mesut, saygı, sevgi bizlerden de sana, o güzel yüreğine olsun. Emeğine sağlık, merhaba, iyi çalışmalar dilerim. Nasılsın Masal, mümkün olursa? Ben yoruldum hayat ya da Selahattin Özdemir'den güzel bir şarkı. İyi hafta sonları dilerim diye seslendin. Kadir Pak, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Hangi şarkıyı listeye alacağımı söylemeyeyim, sürpriz olsun olur mu?

geçinmezler, altında ezilerek bu yolu gidiyorum. Nereye inecekler, bir durak görmüyorum, altında ezilerek.

altında ezilerek bu yolu gidiyorum. Nerede inecekler bir durak görmüyorum. Altında ezilerek.

0: FM. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir yargör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldim. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim oranın salı günleri pazar olurdu ya.

kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya, en güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya, uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani. Sen gittikten sonra dayım, amcam, halam, teyzem kimse bize sahip çıkmadı.

ay ay. Şahane bir konseri sonlandırdık. Sevgili Yetkin, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Çok severim Kurtlar Vadisi. Her bölümünü izledim. Bak yine canlandı hayalim. Ta Aydın'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Hayırlı cumalar, hayırlı işler, hayırlı günler, bol bereketli kazançlar dilerim. Kimileri evde, kimileri çalışıyor, kimileri yolda, kimileri radyoda yayın yapıyor, kimileri dağlarda, kimileri denizde. Yani herkes başka yerlerde. İnşallah herkesin sağlığı yerindedir. Kamuran Akkor ya da Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı. Hangisi elinde varsa gönder gelsin, ta yüreğime yüreğime diye seslendin. Aydın'dan Hüseyin, hoş geldin. Gözümde canlandı koskoca mazi. Kurtlar Vadisi'yle aldım götürdüm sizi geçmişe. Ama geri dönün, tamam mı? Orada kalmayın. Geçmiş adı üstünde. Geçmiş. Günaydın ve hayırlı cumalar. Masal yüreğine, emeğine sağlık. Neşe kaynağımız Kibariye'den diyor, güzel bir şarkı size gelsin diye seslendi. Ramazan hoş geldin. Günümüz aydın olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şarkı için aldım, kabul ettim. Ta canıma canıma. Oh mis. Günaydın, hayırlı sabahlar ablam. Cumamız mübarek olsun inşallah. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Erken uyandım bugün, tatilim çabuk bitmesin diye. Ferdi Sayfur'dan güzel bir şarkı rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana ve anneme, babama gelsin. Şimdiden çok teşekkürler ablam. Video harika. Namı değer. Memati Baş, İstanbul gibi metropol bir şehirde perşembe günleri trafiği ortadan kaldıran bir diziydi Kurtlar Vadisi. Çok seviyorum, hala da izliyorum diye seslenmişsin. Hoşçakal, hoş geldin. Hangi gün yayınlandığını bile biliyorsun, şahanesin. Değerli annene babana benden de sonsuz sevgiler saygılar olsun, ellerinden öpüyorum. Uyumayı değil de erken kalkmayı tercih etmişsin. Doğru diyorsun ya, tatil günü çok uyuyunca gün çabuk bitiyor. Ama ben yine de uyumayı tercih ediyorum. Mesela yarın ne yapacaksın Masal? Uyuyacağım efendim. İşte bu. Gelişi ayak sesinden belli olan, iki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim, hoş geldin. Sefa getirdin, şükür kavuşturana şükür. Bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun, yine süper bir video. Hayırlı, huzurlu, bol bereketli bir cuma.

mutluluk, huzur geçirsin günümüz. Hepimize, hepinize Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşen'im hoş geldin. Oğuz Yılmaz şarkısı gurbet canlarımıza da armağan oldu. Konserin son şarkısıydı. Sevgili Yetkin abim, harika bir liste hazırlamışsın. Erkenden uyandım o güzelim şarkıları dinlemek için. Eline, emeğine, yüreğine sağlık abim benim. Tüm alkışlar o güzel yüreğine gelsin diye seslenen sevgili Hoşi. Ahey ahey şeklinde dinleyeceğimiz bir şarkı. Yine olanlar olmuş, gidenler gitmiş. Bizimle kurulan hayaller bir başkasıyla gerçekleştirilmiş.

0: damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibe kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık öğütlerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 130.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Akkar çiçeğim, günaydın, hayırlı huzurlu günlerin olsun, iyisin, sesine kurban olduğum. Ben hiç uyumadım, ayaktayım, çalışıyorum. Aydın'daki canım ablama, eşine ve anneme, Ankara'da Ayşe'den diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Radyom son seste gene. Canım gelir de o ses açılmaz mı? Hoş geldin, sol şerit açık, soldan soldan. Geliyorsun bugün de, alkışlar senin gelişine ve şarkılarına. Hoş geldin. Yazamasam da dinlemedeyim. Yasemin çiçeği gönderiyorum sana. Hani mis mis diyorsun ya, o da öyle kokuyor, mis gibi. Canımın içi diye seslenen Mevsimim, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. O zaman şöyle derinden bir nefes alarak koklayayım ben Yasemin çiçeklerini. Oh mis diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğin var olsun. Teşekkürü de yuvarlayarak ettik. Niye öyle oldu? Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Şimdiden yetkin kardeşimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Birinci şarkıyı aldım güzellik diye seslendin. Ve alkışlarını gönderdin. Gülşen'im hoş geldin. Bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın imbahçanlar, hayırlı cumalar, sağlıklı günler, tatile organize, kroneden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız, güzel bir şarkı. Bu şarkı kardeşlerim İlyas Taşyer, Ahmet Uysal, Ali Nizamoğlu, Beydağ'dan motor bakım ustamız Ahmet Güney ve garip emmi Bekir Kaymaz'a, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslendim. Beydağlı hoş geldin. Adını saydığımız imbahçanlarımıza, kroni çalışanlarına da selamlar, sevgiler gönderelim. Günaydın Masal ablam, sana da günaydın. Ömrüm, Onur Şap, nasılsın? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan şükür iyiyiz. Kendine iyi bak. Olur da bir gün sarılırsan bana, sakın beni bırakma. Çünkü yokluğunda canım çok yanıyor. Öyle bir sarıl ki olmadığım güne, olmadığın her güne değsin aşkım benim. Birbirimize sadece aşık olmadık biz. Birbirimize dua olduk, kader olduk. Tek dileğim Rabbimin bizi ve o tertemiz sevgimizi her türlü fırtınadan koruması. Allah bizi birbirimize emanet etti. Bu emaneti her türlü kötülükten korusun. Aşkımızı nazarlardan, kalbimizi birbirimizden ayırmasın. Masal ablam senden isteyeyim, Cansever'den diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Onur Şap, seni çok seviyorum, bunu unutma olur mu? Biraz sinir oluyorsun ama diyor, yine de ben sana kıyamıyorum. Seven insan böyle olur. Ömürlüyüm adamım diye seslendin Allah. Feri Hanım hoş geldin. O kadar da olacak, her şey toz pembe olamaz her zaman değil mi? Arada böyle ters düştüğümüz, fikir ayrılıklarına kapıldığımız anlar olabilir. Önemli olan o durumlarda takındığımız tavırdır zaten. Yoksa her şey yolundayken canım, cicim, balım demek çok kolay. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Sevginiz daim olsun. Rabbim tez zamanda kavuştursun. Of of Ferdi Baba diyor, nasıl da sevmiştim. Masal Hanım çalar, Aydınlı Hüseyin son ses dinler. Keyifli dinlemelerin olsun Hüseyin. Beydağ'dan selamlar, iyi yayınlar. Bugün de beraberiz çok şükür. Hüseyin Ovalı kardeşime, Beydağ Sanayi Sitesi çalışanlarına, bizi dinleyen, dinlemeyen tüm imbahçanlara, sana ve bu paylaşım altına beğeni ve yorum yapan tüm abilerim, ablalarım ve kardeşlerime, Arif Susam'dan bir şarkı gelir mi, seviliyorsunuz diye seslendin. Ahmet Güney, Ahmet Ustam hoş geldin. Senin de güzel yüreğine sağlık, kimseyi ayırmamışsın. Dinleyen dinlemeyen, seven sevmeyen, beğenen beğenmeyen kim varsa değil mi? İşte benim imbahçanlarım böyle. Kocaman yürekleri var. Ay maşallah size. Antalya'dan selamlar, günaydınlar, hayırlı cumalar. Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor, güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy.
Antalya'ya da selamlar olsun. Günaydınlar kardeşim. Sıradaki parça Öznur Akın ve Ayşen'e gelsin diye seslenen İzmirli. Sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun Öznur'a. Ayşen'e benden de selamlar, sevgiler olsun.

Selam masalım, ben Yelda. İki günlük tatile giriyoruz. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Bir tanem, Emrem, kralım. Sana buradan bile seslenmek bana huzur, mutluluk veriyor. İki gün uzak kalmak bile zor geliyor ama ne yapalım? Masalımızın da dinlenip pazartesi günü bomba gibi gelmesi lazım. Allah sağlık, sıhhat versin de gerisi sorun değil. Biz bu kötü günleri beraber aşacağız bir tanem. Sana olan sevgimi dünyaya haykırsam gene az. Tertemiz seviliyorsun bir tanem. Her anım, her saniyem seninle. Bakma aramızda kilometreler olduğuna. Ben senin kalbinin attığı yerdeyim paşam. Rabbim bizi ölürken bile ayırmasın. Çok kıymetlisin reisim. Masalım, bugünkü konserin ikinci şarkısı kocamla ikimize gelsin. Rastgele istedim. Kul kaderini yaşar söyleyemedim. Bahtına ne çıkarsa. Seviliyorsun Emre Sarıdemir. Canım kocam benim. Dünyam diye seslendi. Yeldam canımsın. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Bak öyle demeyin, bana vicdan yaptırmayın. Cumartesi pazar da gelirim. O kadar yani. Frekans karıştı diyor. Mesajları okuduğunu dinleyemedim. İnşallah dinlemişsindir. Şu anda doğru frekanstasın değil mi Yelda? Garanti alalım işimizi. Alkışlarını gönderen Alaaddin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Keyifli dinlemelerin olsun. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı cumalar tüm İmbatcan dostlarına. Hayırlı cumalar diliyorum. Cavit Karabey'den diyor, güzel bir şarkı isteyebilir miyim? Can abim, Bekir Kaymaz abim, hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Hemen arşive bakıyorum. Yetkin kardeşimin isteği gördüm. Süper olmuş. Dördüncü şarkıyı aldım. Keyifle dinledim. Alkışlar sana sana. Puanım milyon, milyar, katrilyon. Güzel insan, gönlün var olsun. Hüseyin kardeşim, gönlün var olsun. Şarkıyı keyifle dinleyeceğim. Yüreğine sağlık kardeşim diye de not düşmüşsün. Ferdi Baba şarkısı için Beydağlı'ya teşekkür etmişsin. Değil mi? Doğru mu anladım? Hangi Hüseyin? Yok, Beydağlı. Garip emmime Bekir Kaymaz'a da gelsin demişti. Ferdi Baba şarkısı için bu cümle. Bir kibariye sonrasında Ferdi Baba şarkısı radyonuzda olacak. Mümin kardeşim, başın sağ olsun, mekanı cennet olsun amcanın. Güzellik, ben bugün yoğunum diye seslendin. Gülşen'im, bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. Allah razı olsun Masal abla, çok teşekkür ederim. Bu dünya yalan. Kalp kırmaya değmez. İyi olmak her zaman iyidir. İyiler her daim kazanır. Mümin Başkan. Değil mi? Her şeyin çaresi var. Niye kalp kırar ki insan? Çaresi olmayan tek şey ölüm. Sevdiklerinizi sonsuzluğa uğurladığınızda artık bunun dönüşü olmadığını biliyorsunuz. Özleseniz de, burnunuzun direği sızlasa da, sesini duymak isteseniz de ne yazık ki telafisi olmayan bir gidiş. O yüzden yaşarken sevdiklerinizin kıymetini bilin. Kalp kırmayın, gönül koymayın. En nihayetinde hepimiz insanız. Hata yapabiliriz. Bir hata yaptı diye insanları da yargılamayın. Günaydınlar Masal abla, hayırlı günler.

sizden, Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı istiyorum. Tüm İmbat ailesine armağan olsun, hayırlı cumalar diye seslendin. İlyas hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Müslüm Baba şarkısını da birlikte keyifle dinleyeceğiz elbette.

yaralı, dertli, doğuştan kederli, öyle başımı döndürdü ki...

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM.

Ay ay. Onur Şap. Bu güzel şarkı Perihan'dan sana armağandı. Selam prenses, günaydın, hoş geldin şekerpare, güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Videoyu izledim, beğendim. Sefalar getirdin, imbatın orkidesi, gülü, bülbülü, sümbülü. Bugün senin modun nasıl? Şarkılar bahane, şekerparemiz şahane. Her zaman bomba gibisin. Şekerpare tektir, gerisi yedektir, o kadar. Kocaman bir rastgele şekerparemize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen... Bülent Kurt hoş geldin. Modumuz güzel, biz güzel, şarkılar güzel, duygular güzel. Daha ne isteyelim ki oh biz? Masalım, yarın benim doğum günüm. Ve benim kocam gene yanımda yok. Her özel günde benim için boynu bükük geçiyor. Onun olmadığı hiçbir ortamda ben mutlu olamıyorum. Benim elimde olan bir şey değil. O yokken... Sanki bir parçam eksik. Nasıl yapbozun bir parçası eksik olursa öyle işte. Emre Reis. Sen olmadan diyor bu hayatın hiçbir anlamı yok. Bugün hem cuma hem de doğum günüm. Kurban olduğum diyor Allah'tan seni diledim. Rabbim seni bana bağışlasın, biz çok zor kavuştuk. Rabbim sesimi duysun diyor, ömrümün geri kalanını kocamla geçirmeyi nasip etsin. Eniştem Nazif Tetiye, okuyamadım. Ben böyle duygularımı salıverince okuyamıyorum efendim, konuşamıyorum. Eniştem Nazif Tetiye de öpüyorum. Allah'a emanet olun canlarım benim. Kral kocam diye seslendin Yeldam. Az önce bir dilekte bulundun ya. Şimdi gözlerini kapat. Bir pasta hayal et. Ve o dileğini tekrar dile ve mumu üfle. Ben de diliyorum ki Rabbim tez zamanda kavuştursun sizleri. Doğum günün kutlu olsun. Tabii burada bir karışıklık oldu. Yarın benim doğum günüm demişsin. Yarın cumartesi ama bugün cuma benim doğum günüm demişsin. Olsun. Bugün de yarın da doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. Yeni yaşında düşlediğin her şey hayatına dahil olsun inşallah. Günaydın, günaydın sabah yıldızım, günümü aydınlatanım, hoş geldin masalım, nasılsın, keyifli yayınlar, hayırlı, huzurlu, bereketli cumalar diliyorum herkese diye seslenen Eminem. Çok teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim diye seslenen Kadir Pak. Şarkıyı dinlediğini umut ediyorum. Bugün senin de modun biraz düşük galiba. Ahlar, oflar havalarda uçuşmuştur. Her ah çektiğinizde, her of çektiğinizde diliyorum ki yürekleriniz rahatlasın. Hoş geldin, sefa getirdin şifacı meleğim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nasılsın bakalım, beni sorma. Aynen diyor, yoğun ve yorgun. Ama ben de artık şair olacağım. Senden sadece bir şarkı istiyorum Ferdi Baba'dan. Gelir mi? Seviliyorsun, iyi ki varsın. Cansın, canansın maşallah bize diye seslendin Erkan. Ben sende o potansiyeli görüyorum aslında Erkan. Ama senin vaktin yok. Ondan sanıyorum. Ferdi Baba'nın çok da güzel bir şarkısıdır. Peki kapanış şarkımız olsun o zaman. Çünkü listem oldukça yoğun, oldukça dolu. O güzel şarkıyla kapatalım programı. Bir şiirde sana yazarım bir gün. Adın geçmez içinde ama sana yazdığımdan adın kadar emin olursun demiş adamın biri. Cümleten selamun aleyküm diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Aynı zamanda alkışlarını da göndermişsin. Bizlerden de sana, o adamın birine selam olsun, sevgi olsun. Yetkinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden Yetkin'e gelsin. Keyifle dinledim. Gönlü var olsun. 100 üzerinden 100 diye puanlama yapan Eminem. Bekir Kaymaz abim yok be abi diyor. İçimdeki kırgınlıklar, üzüntüler hafifler belki.
için diyor. Ah babam şarkısı çalarken bile oyun havası gibi geliyor. O kadar duygumu kaybettim. Kadir Pak, yok yok. Bu cümleleri kuran biri henüz daha duygularını kaybetmemiştir. O yüreğimiz attıkça duygu her zaman vardır. Yeter ki biz o duyguları ortaya çıkarmak isteyelim.

geldi. Am bu güzel şarkı sana doğum günü hediyesi olarak gelsin. Senden de değerli eşine gitsin, olur mu? Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Ablam benim. Bergen'i diyor dört gözle bekliyorum. Yetkin Hamurtaş abimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir liste olmuş. Helal abim diye alkışlarını gönderen sevgili Sedat. Bekleyen dervişi samimi bulmayanlar olsa da ben bekleyen derviş muradına ermiş şeklinde ilerliyorum bu hayatta. Sen de beklemeye devam et. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin süper konser dinledik. Emeğine, yüreğine sağlık. Yetkin abi yüz üzerinden yüz diye alkışlarını gönderdin. Can kardeşim Yetkin, eline emeğine sağlık kardeşim. Çok güzel liste olmuş. Milyon katrilyon gönderiyorum. Nefese, ateşe, toprağa sevgilerimi gönderiyorum. Çok öpüyorum. Danimarka'dan selamlar diye seslenen Ayşen'im. Konser için çok teşekkür ediyorum Yetkin abiye. Çok güzel olmuş. Eline emeğine sağlık puanım. Milyon milyar diye seslenen Mümin Başkan. Eline emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Çok çok güzel konser oldu. Yüreğin var olsun Yetkin kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Yetkin kardeşim emeğine sağlık, konserini dinledim. Çanakkale, Bandırma arası oralardan diyor alkışları gönderiyorum. Tanker şoförümüz Vedat. Ay sürekli yollarda olmak zordur. Ama sen yıllardır zaten bu işi yapıyorsun. Bir nebze de olsa alışmışsındır. Hasrete, özleme nasıl alışılır onu da bilmiyorum ama kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculukların olsun. Yetkin abinin emeğine, yüreğine sağlık. Yüz üzerinden yüz veren Manisa Özgür Kızılöbek. Yetkin, eline emeğine sağlık. Yetkine yüz üzerinden... Aa, yok artık. Görmemiş olayım o puanı. Milyonlar, milyarlar, katrilyonlar verilirken. Neden diyor Ankara'nın bağlarını almamış konser listesine? Ateş ve toprak yapsaydı diyor Ferdi dayısı için alırlardı. Diyenlerime yüz üzerinden 1 milyon puan verirdim. Güne şöyle devam edelim Müslüm Baba diyor ya. Farklıyız sevgilim birbirimizden. Apayrı dünyanın insanlarıyız. Tek suçu görmeden aşık olmak. Tek suçu görmeden sevmek. Sen senin olacak şeyi seversin. Ben de yalnız seni severim dedim ya güzelim. Farklıyız. Hamburg Ferdi Çutak hoş geldin. Ateşe toprağa puan vermişsin olsun. Onlar da bizim küçük paşalarımız. Onları da kocaman öpüyorum. Sana o güzel yüreğine de sevgiler saygılar gönderiyorum. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar, konser harika olmuş, alkışlar size, eline emeğine, yüreğine sağlık diye seslenen Mustafa Daşkın. Sevgili Mustafa, tabii başkentte olup Ankara şarkılarını da duyunca konser şahane oldu değil mi? Keyifli dinlemelerin olsun, yüreğin var olsun. Can kardeşim Yetkin dinleyemedim, üzülüyordum diyor, kulaklığı unuttum diye ama buldum dinledim diyor. Süper konser oldu. Eline emeğine, yüreğine sağlık diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Yetkin, can kardeşim süper konserdi. Sen ne yaptın diyor bugün. Ha? Soruyu soruyoruz. Yetkin ne yaptın sen? Mustafa abi hayırlı yolculuklar. Can parçama çok selamlar diye seslenen Gülşen'im. Hey hey diyor. Son ses dinlemedeyim. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Dinlemeye devam. Şimdi bir Cengiz Kurtoğlu, sonrasında reklam dönüşü. Cavit Karabey yorumuyla geliyorum. Eline sağlık Yetkin abiye. Çok güzel konser oldu. Hepsini aldım. Yüz üzerinden yüz diye. Puanlama yapan Aydın'dan Hüseyin. Çok teşekkür ediyorum İzmir'liye. Sağ olsun. Öznur'a da selam olsun. Danimarka'dan selamlar diye seslendin. Ayşen'im, keşke diyor cumartesi pazarda gelsen ya Rıdvan. Beni
beni gaza getirmeyin. Bu arada Rıdvan, sana tatil yok mu ya? 7-24 çalışıyorsun, Rabbim kolaylık versin. Mümin Başkan kardeşim, başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun amcanın, sevenlerine de sabırlar diliyorum diye seslenen Bekir Kaymaz abim. Ay ay, çayla birlikte eşlik ediyorum, teşekkür ederim şarkı için. Kim bilir diyor, bu işler nasıl bitecek. Yarın çıkıp geliverin diyor, ceviz toplamaya gideceğim. Sonra demedi demeyin. Ama diyor, süslenip gelmeyin. Aydın'dan Hüseyin, bu lafın bana mı? Ya ben şurada markete giderken bile süsleniyorum ya. Ne var ki süslenip püslenip gelsem, yine de toplayabilirim. Süslenmek benim becerilerimi ikinci plana atmaz, sen rahat ol. Ama her zaman da öyle süslenmek, güzel olmak zorunda olmadığımı da biliyorum. Ev hallerimi de çok seviyorum. Giy eşofmanlarını, pijamalarını, oh! Sil makyajı. Sen var ya sen. Sonra vay, ben duymadım demeyin, gelin ceviz toplayın diye not düşmüşsün bu arada. Evleneceğiniz insanın bağı olsun, bahçesi olsun diyen de sendin Hüseyin. Şimdi kim bilir o işler nasıl bitecek diye düşün. Düşün dur.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet masalım, can kulağıyla dinliyorum seni canım benim. Hediyen için de teşekkür ediyorum. Cansın masalım diye seslenen Yeldam canımsın. İyi ki doğmuşsun. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Şifa niyetine oh mis. Ben hak edene yüreğimi, hak etmeyene yokluğumu, anlayana dostluğumu, anlamayanın yanında ise gölgemi bile bırakmam. Öyle işte diye seslenen sevgili Sedat, hepimiz aynı moddayız aslında. Günaydın, günaydın. Günaydın Masal ablacığım. Hayırlı cumalar olsun inşallah, kazasız belasız. Yetkin kardeşim, eline emeğine sağlık. Bir ve ikinci şarkıyı aldım, yüreğin var olsun diye seslenen sevgili Ender, uğurlamaya geldin değil mi? Kadir Pak kardeşim, latife ediyorum, ayıpsın. Senin gönlün zengin, gönlün var olsun. Sen duygulu, şair adamsın. Sen de hiçbir şey körelmezsen rahat ol. Seni seviyorum diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ya değil mi? Ben de aynı şeyi söyledim farklı cümlelerle. Kar çiçeğim, yaban eller şarkısını ben aldım diye seslenen mevsimim, tamamdır konserin son şarkısını sana da armağan etmiş olalım. Masal başta şarkımız için, İyi dileklerin için çok teşekkür ederiz, sağ olasın, gönlün var olsun. Bütün alkışlar İmbat FM ailemize, güzel yüreklere gelsin. Cenab-ı Allah'ım kimseyi sevdikleriyle sınamasın. Hepsinin gönlü, yüreği var olsun. Hepsini çok seviyorum, sayıyorum. Güzel bir gün, çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Herkese pazartesi duyuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun diye seslenen sevgili Yetkin, sen de sağ ol, var ol. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bir haftayı da bitirdik. Nasıl geçer şimdi sensiz iki gün? Yetkin abiye konser için, sana da bizleri kırmayıp isteklerimizi çaldığın için çok teşekkürler. Pazartesi günü isteğimi şimdiden isteyeyim diyor Hakan Taşıyan da. Sensiz iki gün. Ahmet Güney, Ahmet Ustam. Yapmayın, bakın ben balık burcuyum, duygusal insanım, gider ayak, beni ağlatmayın. Siz böyle söyleyince o iki gün benim gözümde o kadar uzun bir vakit gibi geliyor ki. Ama işte sonunda kavuşmak var ya. Yine geldik mi biz sabreden dervişe? Ben de sizlere teşekkür ediyorum. O güzel yüreklerinizi, duygularınızı alıp programa katıldığınız için. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir yayın oldu. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine cici bak. En güzel hafta sonları senin ve sevdiklerinle birlikte olsun. İnşallah Rabbimizin verirse pazartesi huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olsun. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar, en güzel hafta sonları olsun inşallah. Allah'a emanetsiniz diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Demek var diyorsun. Yani o potansiyel var bende. İkinci emeklilikte bir düşünürüm artık. Tabii sen oralarda olur musun bilmem. Ne zaman ikinci emeklilik? Bu arada katılıyorum Rıdvan'a. Cumartesi pazarda gelsen keşke diye seslenmişsin Erkan. Ya fenasın fena. Sen her şeyi ötele. Ben cumartesi pazarda geleyim tabii. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. Kapanış şarkısı da zaten senin seçmiş olduğun şarkı. İçinde uyuyan o devi uyandır. Uyandır Erkan. Sen düşün düşün dur dedim. Sevgili Hüseyin de düşünmeye başlamış bile. Şimdi bir Müslüm Baba, sonrasında
müsaade isteyeceğiz. Bu arada sayfaya yazmamıştım ama benim sayfama masal.imbat.fm sayfasına Nevzat Pazartesi konseri sana veriyorum. Ama şüphelerim var çünkü sen yayına bile zor katılıyorsun. Liste gelir mi gelmez mi çok emin olamadım ama maksat yarım elma gönül alma. Ben konseri sana vereyim de olmadı. O günü akışta geçiririz. Nevzat duyuyorsan bir el salla.

Ay hemen hatamı düzelteyim. Tabii ben Nevzat'a böyle bir şey söyledim ama. Mümin Başkan sana bir salı. Demiştim onu gerçekleştirmeye çalışıyorum herhalde. Yok yok, bugünkü haberden sonra aslında ben pazartesi konser yapmak ister misin? İstemez misin? Onu çok bilemediğim için. Nevzat'a seslendim ama biz söz verdik mi yerine getiririz, sözümüzü tutarız. O yüzden affına sığınıyorum. Konser yapmak istiyorsan başım gözüm üstüne. Pazartesi konser. Mümin Başkan sende, altını çizelim. Nevzat da, zaten Nevzat'tan da ses çıkmadı. Arzu ederse ona da salı günü konseri veririz. Mümin Başkan, bir kez daha başın sağ olsun ve kusuruma bakma lütfen. Pazartesi konser sende. Söz verdik. Tamam mı? Anlaştık mı? Hatamı da düzeltmiş olayım. Güle güle git can masalım. Musmutlu gel. Seni seviyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşen'im, canımsın. Çok teşekkür ediyorum. Sen de kendine iyi davran. Misafirin de gelecek. Oh mis. Keyfiniz, muhabbetiniz bol olsun inşallah. Masal, yarım saatin kaldı. Gideceksin. Mesajım okunmadı daha. Anlamıyorum diyor. Herkesin 2-3 mesajı okunuyor. Benim bir mesajım güne yetmiyor diye. Hamburg'dan sistemlerini gönderen sevgili Ferdi. Bazen diyorum ki neden bana hep açıklama yapmak zorunda? Durumlar yaşatıyorsunuz. Hemen açıklayayım Ferdi. Bazen mesajları görmediğim için okunmuyor. O kısmı geçiyorum. Mesaj yazma saatinle alakalı olabilir mi? Çünkü ben mesajları sisteme düştüğü sırasıyla okuyorum. Bu konuda da hiç kimse yok, benim mesajımı sonra okuyorsun falan diyemez. Sırayla gittiğim için sen de geç saatte yazıyorsun. O yüzden mesajın geç okunuyor olabilir. Yoksa ben sana bir soru sorayım. Neden senin mesajını okumayayım Ferdi? Söyle hadi, senin mesajını neden okumayayım? Dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Rabbime emanetsin. Güle güle git, güle güle gel. İyi tatiller. Pazartesi görüşmek ümidiyle. Gün güzelliklerle dolsun. Şarkıdaki, sıradaki, özür diliyorum. Tüm şarkılar Adana Demir Sporcular'a gelsin. Eyvallah. Cansın, canansın. Masal candır, gerisi heyecandır. Adana'dan selamlar, saygılar sunuyorum. Tüm alkışlar sana. Sana gelsin. Ben anlattım. Kimi görmedi, kimi duymadı, kimi sustu. Ben yine de kimseye kızmadım. Çünkü bazı insanlar gerçeği değil, işine geleni duyar. Ve final diyoruz sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum. Benden de Adana'ya selamlar, sevgiler olsun. Yaşa masalımız, iyi ki varsın güzel insan, konser için teşekkür ederim diye seslenen Beydağlı. Sen de iyi ki varsın, her şey için çok teşekkür ederim yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. İyi tatiller diliyorum, hoşça kal. Güle güle git masal ablam benim. İmbatcanlar, hayırlı günler. İyi tatiller. Sevgili Sedat, çok teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Senin de hafta sonun güzel geçsin inşallah. Çok güzel bir yayın akışı oldu. Pazartesi sendromu olmadan gelin İmbat ailesi. Benim gibi diyor. Yani damat adayları. Şehir kızı istemiyorsun, köylü kızı istiyorsun. Şanslı küs masal hanım diye seslenmişsin Aydın'dan Hüseyin. Ay Hüseyin, bak beni gaza getirme. Giyerim şalvarımı. Gelirim, hem senin sözün vardı. Gaye'nin şalvarlarından verecektim, bana giyecektim. Ne oldu? Hemen yan çizdin. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Pazartesi günü görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Sen de çok seviliyorsun, sen de kendine iyi davran lütfen. Hemen sayfamı yeniledim.
son yorumlara da bakalım. Masalım, masalımız ustam Ahmet Güney de çarşamba günü konser vermek istiyormuş. Tamam, aramıza yeni katılan imbahçanlarımıza öncelik veriyoruz her zaman. Ne dedik? Pazartesi Mümin Başkan, Salı bulabilirsek sevgili Nevzat. Böyle olunca da zorlu konser veriyormuş gibi bir durum yaşanıyor ama Nevzat kendi istedi. Çarşamba'da Ahmet Ustam'a konseri verdim gitti. Satıyorum, satıyorum, sattım. Anlaştık Masal abla, sıkıntı yok. Teşekkür ederim diye seslenen Mümin Başkan. Hem sana da iyi gelir değil mi konser vermek biraz olsun. Şöyle düşüncelerini dağıtmış oluruz. Yedekli bir liste bekliyorum sevgili Mümin Başkan. Alkışlarını gönderen tanker şoförümüz Vedat. Kazasız belasız cezasız inşallah. Kapanış şarkım sana da armağan olsun. Çünkü Ferdi Baba ile kapatıyoruz artık. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. İyi ki vardınız, iyi ki vardık. Ay maşallah bize. Şöyle iki gün dinlenelim. Pazartesi günü yeni haftaya yepyeni umutlarla başlayalım. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olsun. Hoşça kalın. İmbatta kalın. Musmutlu hafta sonlarımız olsun.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalp.

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar mcfit.com'da.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

anılar bilmez mi? O gençlik çağımız hatırında mı? Benim gözlerimden silinip gitmez mi? O büyük sevdamız hatırında mı?

insan ne umuyor, neler buluyor. İstemese bile ayrı oluyor. Gidip başkasıyla yuva kuruyor. Beni terk ettiğin hatırında mı, hatırında mı?

Ağlasam ağlardın, gülsem gülerdin. Hani, hani benim kadar sen de severdin. Bize ayrılık yok, hasret yok derdin. Ettiğin yeminler hatırında mı, hatırında mı?

bir an kulağımda onları sesim. Ruhumu dolaştı ılık nefesi. Uykuyu gözümde sildi hasreti. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum.

yolunda çınladı sesin. Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin. Gözümü yummadım sabaha kadar. Bir an kulağımda çınladı sesin.

Of ulan. Of. Yokluğunda prangalar eskittim. Paramparça oldum, darmadağın. Ağlayamıyorum, gözlerinde yaş kalmadı. Seni düşünüyorum, bazen biz oluyorum, bazen ölüyorum. Of ulan. Of ulan of. Konuştuğumuzda hep bahsediyordun ya seni seviyorum diye. Nereden bilebilirdim ki? Nereden bilebilirdim ki senin böyle olduğunu? Şimdi yoksun, yapayalnızım, tek başımayım. İçim paramparça. Artık köşe başlarında ellerimi, nefesimle ısıtıyorum. Yalnızım, tükenmişim.

0: İmdat FM, damardan kalbe.
1: İmdat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

Espirili, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'ı geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gökyeme, yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.

Bu gelen o değil mi? Evet evet, gerçekten o. Acaba tanıyacak mı? Geçti gitti. Tanımadı bile. Boşa geçen yıllarım gibi.

0: Tanıdın mı gözlerim sana dert çektireni? Tanıdın mı gözlerim bırakıp da gideni? Keşke sevmez olsaydım, keşke görmez olsaydım. Bir zalimin yüzünden her gün içmez olsaydım. Bir zalimin yüzünden her gün içmez olsaydım. Her gün içmez olsaydım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca, yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmalı. Yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

gençliğim gömülmüş acı yıllara. En büyük aşkımdan, en büyük sevgimden almışım yara. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Kadehi şişeyi kırarım bugün.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'ı geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Ne oluyor sana? Sen bu halde düşecek insan mıydın? Hadi topar. Toparla kendini. Hadi. Hadi gül biraz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ararsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.

Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Çiçek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar, seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: sevsin.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

başım alıp nasıl gitsem, kurtulurum ölüp gitsem. Ölüm ölüm öldüm burada, ölüm ölüm.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Çilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Saatler asırı aşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım.

0: enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

böyle sensiz çaresiz mecburum yaşamaya. Böyle sensiz çaresiz mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya.

hasret kaldı gözlerin, gözlerine bakmaya. Seni boş sokaklarda başladım aramaya. Hasret kaldı gözlerim,

böyle sensiz perişan, mecburum yaşamaya. Böyle sensiz perişan, mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya.

seviyorum diyerek kandıranlara, yüzüme gülüp de aldatanlara, boynumu büküp de bırakanlara, barışmam bir daha, dargınım.

unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, dedim ya, dedim ya. Kendimi özledim. Kendimi.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya, yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına, geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor, uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın, şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yer.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki